0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

sahte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe 97 X Radyo Fenerbahçe Instagram Radyo Fenerbahçe Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe Radyo Fenerbahçe
1: bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için bu.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sizi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Merhaba değerli izleyenler. Fenerbahçe Televizyon ekranlarında haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Haziran ayının 3. pazarı. Bugün Babalar Günü. Tüm babaların evlatlarıyla birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günler geçirmesini dileyerek bültenimize başlayalım. Futbol takımımızın yeni transferi Vedat Muriç bireysel olarak ilk çalışmasını yaptı.
1: Fenerbahçemizle 3 yıllık sözleşme imzalayan Kosovalı forvet Vedat Muriç antrenmanlara başladı. Başarılı golcü Fenerbahçe Cambartu tesislerimizde salonda çalıştı. Vedat Muriç bireysel programlar uyguladı.
0: Fenerbahçemizin yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriç, La Liga'da Mallorca formasıyla sergilediği performansla adından söz ettirdi. Kosovalı forvet İspanyol kulübünde attığı gollerle tarihe geçti.
2: Futbol takımımızın yeni transferi Vedat Muriç, İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da müthiş bir performans sergiledi. Muriç 3,5 sezon formasını giydiği Mallorca'da adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. Kosovalı forvet 2022-2026 yılları arasında İspanyol ekibinde 146 resmi maçta 57 gol kaydederek kulüp efsanesi Samuel Eto'yu geride bıraktı ve Mallorca'nın La Liga tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Vedat Muriç 2025-2026 sezonunda La Liga'da 38 maçın 37'sinde oynadı ve 23 gol attı. Kosovalı yıldız 25 golle gol kralı olan Real Madrid Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Muriç La Liga'da Real Madrid'e karşı 9 maçta 4 gol kaydederken Atletico Madrid'de 8 karşılaşmada 3 gol attı. Deneyimli yıldız Barcelona ağlarını ise 7 maçta 2 kez havalandırdı. Vedat Muriç Fenerbahçe tarihinde oynayan 3 Kosovalı yıldızdan biri. Muriç'in sarı lacivert formayla 36 maçta 17 golü bulunuyor. Fadıl Vokrin ise 50 maçta 16 golü var.
0: Basketbolla devam ediyoruz. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertli ekibimiz Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupaları ile birlikte sezonu 3 şampiyonlukla noktaladı.
3: Fenerbahçe Beko 2025-2026 sezonunda 3 kupa kazandı. Erkek basketbol takımımız 3 şampiyonluğu da finalde ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek elde etti. Sezonun ilk zaferi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geldi. 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş'ı 85-83 yenen Fenerbahçe Beko bu kupayı 8. kez müzemize getirdi. Takımımız sezonun ikinci zaferini Türkiye Kupası'nda yaşadı.
4: Dip çizgiden isabeti buluyor Nikola.
3: Çeyrek finalde Erokspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u, finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Beko üst üste 3. Toplamda 10. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
4: Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko.
3: Erkek basketbol takımımız sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuyla noktaladı. Sezonu 30 maçta 25 galibiyetle lider kapatan Fenerbahçe Beko, playoff çeyrek finalinde Erokspor'u 2-0'lık, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 3-1'lik seriyle eleyerek adını finale yazdırdı. Finalde Beşiktaş'ı 3-1'lik seriyle mağlup eden ekibimiz, ligde üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğuna ulaştı. Yılında takımımızı çalıştırmaya başlayan baş antrenörümüz Sarunas Yasikevicius da sarı lacivertli ekibimizde 8. kupasını kazandı.
5: Takımımızın başına geldikten sonra 8. kupasını kazandı böylelikle.
3: Yasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko 1 Eurolig, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
4: Fenerbahçe Beko 2025 Avrupa şampiyonu. Eurolig şampiyonu.
0: Kulübümüz kariyerini noktalayan Nando De Colo için bir veda mesajı yayınladı. Her şey için teşekkürler efsane başlığıyla yayınlanan mesajda 2006 yılında başladığı profesyonel basketbol kariyerinde kazandığı başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasına adını yazdıran 2019-2022 ve 2025-2026 sezonlarında giydiği çubuklu formamızda sarı mirasımızda da özel bir yer edinen oyuncumuz Nando De Colo kariyerini kazandığımız şampiyonlukla noktaladı. Nando'ya Avrupa basketboluna ve Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor. Her zaman ailemizin bir parçası olacak De Colo ailesine hayatlarının yeni bölümünde başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz denildi. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız final serisi ilk maçında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele saat 14.30'da başlayacak.
6: Mücahit potayı düşündü ve atış isabetli oluyor.
2: Tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor.
7: Maç yüksel.
2: Fenerbahçe İstanbul Jet, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Fenerbahçe Metro Enerji salonunda konuk edecek.
6: Yamaç 3 sayılık denedi. Yamaç bir kez daha isabeti Yamaç'la buldu Fenerbahçe.
2: Saat 14.30'da başlayacak derbi. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
6: Dışarıya Yamaç'a, pot altına iyi top ve basket faul.
2: Normal sezonu 26 maçta 24 galibiyetle lider tamamlayan Fenerbahçe İstanbul Jet, 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ev sahibi avantajına sahip olacak.
6: Mücahit. Mücahit'in sayısı Fenerbahçe'de.
2: Takımımız Konya'da düzenlenen playoff çeyrek finallerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, Yalova'da gerçekleştirilen yarı finallerde de TSK Rehabilitasyon Merkezi engelleri 2-0'lık serilerle eleyerek adını filene yazdırdı.
6: Şimdi atış isabetli oldu Uğur Toprak'la.
2: Normal sezonu 24 galibiyet ve averajı ikinci bitiren Beşiktaş ise çeyrek finalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni, yarı finalde de Galatasaray'ı 2-0'lık serilerle geçti.
7: Yamaç atışı isabetli.
2: Fenerbahçe İstanbul Jet bu sezon Beşiktaş'a deplasmanda 106-103 kaybederken evindeki maçtan 86-80 galip ayrıldı.
7: Süreyi de kullandı, camı da kullandı, basketi de yaptı Mücahit.
0: Kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filin'in sultanları Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı ikinci hafta müsabakalarında 3. maçına Almanya karşısında çıktı. İlk iki seti 25-18 ve 26-24 kaybeden milliler 3. seti 25-19, 4. seti 25-22, tiebreak setini de 15-13 alarak maçı 3-2 kazandı. Melissa Vargas 32 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu. İkinci etapta 3'te 3 yapan Türkiye 4. maçını saat 19.30'da Çin'le oynayacak. Bugün eski teknik direktörlerimizden Abdullah Gigiç'in vefatının 18. yılı. Saygı ve rahmetle anıyoruz.
8: 1924 yılında Yeni Pazar'da doğan Abdullah Gigiç 1966-1967 sezonunda Fenerbahçe'mizi çalıştırmış ve ligi ikinci sırada tamamlamıştır. Uzun yıllar Türkiye'de çeşitli takımları çalıştıran Gigiç 1975-1976 sezonunda da Fenerbahçe'mizi çalıştırmıştır. Abdullah Gigiç'i 21 Haziran 2008'de kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık.
0: Bültenimizin sonunda yeniden Babalar Günü diyelim. Kulübümüz Babalar Günü'nde bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda babamdan miras bu sevda diyen nesillerin çubuklu sevgisiyle yetişmesinde büyük pay sahibi olan, sevgi, saygı ve özveriyle yolumuzu aydınlatan babalarımızın ve baba adaylarının bu özel gününü kutluyor. Başta şehit ve gazi babaları olmak üzere aileleri için emek veren tüm babalara saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz denildi. Haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu Radyo Fenerbahçe.
1: Radyo Fenerbahçe.
2: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Buyurun.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Merhaba değerli izleyenler, haber bülteni ile bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Futbol takımımızda yeni sezon sağlık kontrolleriyle başlıyor. Çarşamba günü Topuk Yaylası'nda top başı yapacak Fenerbahçemiz 5-14 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'da kampa girecek. Fenerbahçemiz, teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Pazartesi ve salı sağlık kontrollerinden geçecek olan futbol takımımız çarşamba günü kamp çalışmaları için Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Sports Topuk Yaylası tesislerine giderek topbaşı yapacak. Ekibimiz 5-14 Temmuz tarihleri arasında da Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde bir kamp gerçekleştirecek. Takımımız burada 3 hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçemiz 8 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 11 Temmuz'da da Polonya'dan Pogoń Szczecin ile karşılaşacak. Sarı lacivertler Avusturya kampında son hazırlık maçına 14 Temmuz'da Linz karşısında çıkacak. Linz maçının ardından İstanbul'a dönecek olan futbol takımımız hazırlıklarına Canbartu tesislerinde devam edecek. Fenerbahçemiz yeni sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Górnik Zabrze ile oynayacak. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımımız Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertli ekibimiz Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye kupalarıyla birlikte sezonu 3 şampiyonlukla noktaladı.
1: Fenerbahçe Beko 2025-2026 sezonunda 3 kupa kazandı. Erkek basketbol takımımız 3 şampiyonluğu da finalde ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek elde etti. Sezonun ilk zaferi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geldi. 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş'ı 85-83 yenen Fenerbahçe Beko bu kupayı 8. kez müzemize getirdi. Takımımız sezonun ikinci zaferini Türkiye Kupası'nda yaşadı.
2: Dip çizgiden isabeti buluyor Nikola.
1: Çeyrek finalde Erokspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u, finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Beko üst üste 3. Toplamda 10. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
2: Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko.
1: Erkek basketbol takımımız sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuyla noktaladı. Sezonu 30 maçta 25 galibiyetle lider kapatan Fenerbahçe Beko, playoff çeyrek finalinde Erokspor'u 2-0'lık, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 3-1'lik seriyle eleyerek adını finale yazdırdı. Finalde Beşiktaş'ı 3-1'lik seriyle mağlup eden ekibimiz, ligde üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğuna ulaştı. Yılında takımımızı çalıştırmaya başlayan baş antrenörümüz Sarunas Yaskevicius da Sarı Lacivertli ekibimizde 8. kupasını kazandı.
3: Takımımızın başına geldikten sonra 8. kupasını kazandı böylelikle.
1: Yaskevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko 1 Eurolig, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
2: Fenerbahçe Beko!
0: Amili kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı ikinci hafta müsabakalarında 3. maçına Almanya karşısında çıktı. İlk iki seti 25-18 ve 26-24 kaybeden Milliler 3. seti 25-19, 4. seti 25-22, tiebreak setini de 15-13 alarak maçı 3-2 kazandı. Melisa Vargas 32 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu. İkinci etapta 3'te 3 yapan Türkiye 4. maçını saat 19.30'da Çin'le oynayacak. Bugün eski teknik direktörlerimizden Abdullah Gigiç'in vefatının 18. yılı. Saygı ve rahmetle anıyoruz.
4: 1924 yılında Yenipazar'da doğan Abdullah Gigiç 1966-1967 sezonunda Fenerbahçe'mizi çalıştırmış ve ligi ikinci sırada tamamlamıştır. Uzun yıllar Türkiye'de çeşitli takımları çalıştıran Gigiç 1975-1976 sezonunda da Fenerbahçe'mizi çalıştırmıştır. Abdullah Gigiç'i 21 Haziran 2008'de kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık.
0: kulübümüz Babalar Günü'nde bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda babamdan miras bu sevda diyen nesillerin çubuklu sevgisiyle yetişmesinde büyük pay sahibi olan, sevgi, saygı ve özveriyle yolumuzu aydınlatan babalarımızın ve baba adaylarının bu özel gününü kutluyor. Başta şehit ve gazi babaları olmak üzere aileleri için emek veren tüm babalara saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz denildi. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı altyapı seçmeleri yapıldı. Seçmelerde 6 farklı yaş grubundan adaylar yeteneklerini sergiledi.
5: Büyük Fenerbahçe ailesine yeni sporcular kazandırabilmek adına Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Altyapı Organizasyonu tarafından düzenlenen seçmeler Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören seçmelere 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 doğumlu adaylar katıldı. Fenerbahçe Gelişim Takımı Yardımcı Antrenörü ve U14 B Takım Antrenörü Şaziye İvegin Üner seçmeleri televizyonumuza değerlendirdi.
6: Bu sene daha önceki seneye göre daha yoğun bir katılım var. Çocuk sayımız daha fazla. Ama tabii çok heyecanlılar. Yaş grupları küçük. İşte 2011-12, 2013-14 ve 15-16-17-18 diye devam ediyor. Yani yoğun katılım olması çok güzel. Hem bizim adımıza güzel, hem basketbol adına, kadın basketbol adına çok güzel. Onun dışında kız çocuklarının yani basketbol oynaması, sahada olmaları, bunları görmek bir anne olarak da ayrıca hem beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Biz bugün o miniklerin, küçük kızların, genç kızlarımızın heyecanını onlarla beraber yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Ama genel olarak hem katılımdan hem çocuklarımızın işte dediğim gibi bu spor yapıyor olmalarından dolayı çok mutluyuz. Fenerbahçe'ye gelip bu sahada, abuların oynadığı sahada onları görmek bizim için heyecan verici. Eminim onlar da işte abularının parkesinde olmaktan çok mutlular, keyif alıyorlar.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız final serisi ilk maçında bugün saat 14.30'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Kameralarımızı Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'na çeviriyoruz. Karşılaşma öncesi son bilgileri İnci Hangül bizlere aktaracak. İnci, söz sende.
7: Teşekkürler Barış Yalçınsoy. Metro Enerji Salonu'ndan herkese iyi pazarlar dileyelim. Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli basketbol takımımız tekerlekli basketbol liginin final serisinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele 14.30'da başlayacak. Hemen ben şöyle kameradan çekileyim. Kameraman arkadaşım Faruk Anaç da sizlere oyuncularımızın ısınmasını aktarsın. O arada da ben de size basketbol takımı, tekerlekli basketbol takımımız hakkında ufak bilgilendirme yapayım. Normal sezonu 26 maçla 24 galibiyetle lider tamamlayan Fenerbahçe İstanbul Jet 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ev sahibi avantajı kazanmıştı. Takımımız öncelikle Konya'da düzenlenen playoff çeyrek finallerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, Yalova'da gerçekleştirilen yarı finallerde de TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelleri 2-0'lık serilerle eleyerek adını finale yazdırmıştı. Final serisinin ilk maçı bugün oynanacak Metro Enerji Salonu'nda ev sahibi avantajımızla. İkinci karşılaşma 23 Haziran Salı, üçüncü karşılaşma da 25 Haziran Perşembe günü oynanacak. Dördüncü ve beşinci maçların gerekmesi halinde, çünkü 3 olan biliyorsunuz şampiyon olacak. Temennimiz 3-0'lık net skorla geçebilmek. Tabii ki uzarsa, dördüncü maç gerekirse 27 Haziran Cumartesi günü saat 14'te, beşinci maçta gerekirse 29 Haziran Pazartesi saat 18'de oynanacak. Biz yine tabii ki Fenerbahçe Televizyonu olarak tüm branşlarımızdan olduğu gibi tekerlekli basketbol takımımızın da tüm gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Umarım maç sonu galibiyet röportajlarıyla da canlı yayınımızda karşılıklı oluruz diyelim. Şimdilik sözü merkeze Barış, sana bırakalım.
0: Bizler de İncihan Gül'e bizlerle paylaştığı bilgiler için teşekkür ederek bültenimize devam edelim. 2026 Dünya Kupası'nın 10. gününde iki grupta 4 karşılaşma oynandı. Hollanda organizasyon tarihinde 100 gol barajını aşan 8. ülke oldu. Almanya son 32 turunu garantiledi. Curaçao turnuva tarihinde ilk puanını alma başarısı gösterdi ve Tunus, Japonya mağlubiyeti sonrası Dünya Kupası'na veda etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile İsveç kozlarını paylaştı. Portakallar rakibine karşı 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Galibiyeti getiren golleri 5. ve 17. dakikalarda Brian Brobby, 47 ile 54. dakikalarda Cody Gakpo ve 89. dakikada Crescencio Somerville kaydetti. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Hollanda, İsveç'e attığı 5 gol sonucu da organizasyon tarihinde 100 gol barajını aşan 8. ülke konumuna geldi. E grubunda liderlik için çekişmesi beklenen iki takımın mücadelesinde de Almanya, fil dişi sahiline karşı geriden gelerek zafere ulaştı. 2-1'lik galibiyette oyuna sonradan giren Deniz Undav 2 gole de adını yazdırdı ve puanını 6'ya yükselten Panzerler son 32 turuna kalmayı garantiledi. E grubundaki bir diğer müsabakada ise Ekvador'la golsüz berabere kalan Curaçao, turnuva tarihindeki ilk puanını almayı başardı. F grubunda Hollanda'dan sonra Japonya'nın da 3 puan aldığı görüldü. Üst üste 2 mağlubiyet yaşayarak Dünya Kupası'na veda eden Tunus karşısında 2 gol 1 asistlik performans gösteren ve rakibine zor anlar yaşatan AS Ueda 4-0'lık maça damgasını vurdu. Değerli izleyenler, haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

0: Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Buyurun.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

0: gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Futbol takımımızda yeni sezon sağlık kontrolleriyle başlıyor. Çarşamba günü Topuk Yaylası'nda topbaşı yapacak Fenerbahçe'miz. 5-14 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'da kampa girecek.
1: Fenerbahçe'miz, teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Pazartesi ve salı sağlık kontrollerinden geçecek olan futbol takımımız çarşamba günü kamp çalışmaları için Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Sports Topuk Yaylası tesislerine giderek topbaşı yapacak. Ekibimiz 5-14 Temmuz tarihleri arasında da Avusturya'nın Windisch Garsten bölgesinde bir kamp gerçekleştirecek. Takımımız burada 3 hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe'miz 8 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 11 Temmuz'da da Polonya'dan Pogoń Szczecin ile karşılaşacak. Sarı lacivertler Avusturya kampında son hazırlık maçına 14 Temmuz'da Linz karşısında çıkacak. Linz maçının ardından İstanbul'a dönecek olan futbol takımımız hazırlıklarına Canbartu tesislerinde devam edecek. Fenerbahçe'miz yeni sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Górnik Zabrze ile oynayacak.
0: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertli ekibimiz Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupaları ile birlikte sezonu 3 şampiyonlukla noktaladı.
2: Fenerbahçe Beko 2025-2026 sezonunda 3 kupa kazandı. Erkek basketbol takımımız 3 şampiyonluğu da finalde ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek elde etti. Sezonun ilk zaferi Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geldi. 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş'ı 85-83 yenen Fenerbahçe Beko bu kupayı 8. kez müzemize getirdi. Takımımız sezonun ikinci zaferini Türkiye Kupası'nda yaşadı.
3: Dip çizgiden isabeti buluyor Nikola.
2: Çeyrek finalde Erokspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u, finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Beko üst üste 3. Toplamda 10. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
3: Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko.
2: Erkek basketbol takımımız sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuyla noktaladı. Sezonu 30 maçta 25 galibiyetle lider kapatan Fenerbahçe Beko, playoff çeyrek finalinde Erokspor'u 2-0'lık, yarı finalde ise Anadolu Efes'i 3-1'lik seriyle eleyerek adını finale yazdırdı. Finalde Beşiktaş'ı 3-1'lik seriyle mağlup eden ekibimiz, ligde üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğuna ulaştı. Yılında takımımızı çalıştırmaya başlayan baş antrenörümüz Sarunas Yaskevicius da Sarı Lacivertli ekibimizde 8. kupasını kazandı.
4: Takımımızın başına geldikten sonra 8. kupasını kazandı böylelikle.
2: Yaskevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko 1 Eurolig, 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
3: Fenerbahçe Beko!
0: Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı ikinci hafta müsabakalarında 3. maçını Almanya karşısında çıktı. İlk iki seti 25-18 ve 26-24 kaybeden Milliler, 3. seti 25-19, 4. seti 25-22, tiebreak setini de 15-13 olarak 3-2 kazandı. Melissa Vargas 32 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu. İkinci etapta 3-3 yapan Türkiye 4. maçını saat 19.30'da Çin'le oynayacak. Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı altyapı seçmeleri yapıldı. Seçmelerde 6 farklı yaş grubundan adaylar yeteneklerini sergiledi.
5: Büyük Fenerbahçe ailesine yeni sporcular kazandırabilmek adına Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Altyapı Organizasyonu tarafından düzenlenen seçmeler Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören seçmelere 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 doğumlu adaylar katıldı. Fenerbahçe Gelişim Takımı Yardımcı Antrenörü ve U14 B Takım Antrenörü Şaziye İvegin Üner seçmeleri televizyonumuza değerlendirdi.
6: Bu sene daha önceki seneye göre daha yoğun bir katılım var. Çocuk sayımız daha fazla. Ama tabii çok heyecanlılar. Yaş grupları küçük. İşte 2011-12, 2013-14 ve 15-16-17-18 diye devam ediyor. Yani yoğun katılım olması çok güzel. Hem bizim adımıza güzel, hem basketbol adına, kadın basketbol adına çok güzel. Onun dışında kız çocuklarının yani basketbol oynaması, sahada olmaları, bunları görmek bir anne olarak da ayrıca hem beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Biz bugün o miniklerin, küçük kızların, genç kızlarımızın heyecanını onlarla beraber yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Ama genel olarak hem katılımdan hem çocuklarımızın işte dediğim gibi bu spor yapıyor olmalarından dolayı çok mutluyuz. Fenerbahçe'ye gelip bu sahada ablaların oynadığı sahada onları görmek bizim için heyecan verici. Eminim onlar da işte ablalarının parkesinde olmaktan çok mutlular, keyif alıyorlar.
0: Bugün eski teknik direktörlerimizden Abdullah Gegiç'in vefatının 18. yılı, saygı ve rahmetle anıyoruz.
7: 1924 yılında Yenipazar'da doğan Abdullah Gegiç, 1966-1967 sezonunda Fenerbahçe'mizi çalıştırmış ve ligi ikinci sırada tamamlamıştır. Uzun yıllar Türkiye'de çeşitli takımları çalıştıran Gegiç, 1975-1976 sezonunda da Fenerbahçe'mizi çalıştırmıştır. Abdullah Gegiç'i 21 Haziran 2008'de kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık.
0: Kulübümüz Babalar Günü'nde bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda "Babamdan miras bu sevda" diyen nesillerin çubuklu sevgisiyle yetişmesinde büyük pay sahibi olan, sevgi, saygı ve özveriyle yolumuzu aydınlatan babalarımızın ve baba adaylarının bu özel gününü kutluyor. Başta şehit ve gazi babalar olmak üzere aileleri için emek veren tüm babalara saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz denildi. 2026 Dünya Kupası'nın 10. gününde iki grupta 4 karşılaşma oynandı. Hollanda, organizasyon tarihinde 100 gol barajını aşan 8. ülke oldu.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile İsveç kozlarını paylaştı. Portakallar rakibine karşı 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Galibiyeti getiren golleri 5. ve 17. dakikalarda Brian Brobbey, 47 ile 54. dakikalarda Cody Gakpo ve 89. dakikada Crescencio Somerville kaydetti. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Hollanda, İsveç'e attığı 5 gol sonucu da organizasyon tarihinde 100 gol barajını aşan 8. ülke konumuna geldi. E grubunda liderlik için çekişmesi beklenen iki takımın mücadelesinde de Almanya, fil dişi sahiline karşı geriden gelerek zafere ulaştı. 2-1'lik galibiyette oyuna sonradan giren Deniz Undav 2 gole de adını yazdırdı ve puanını 6'ya yükselten Panzerler son 32 turuna kalmayı garantiledi. E grubundaki bir diğer müsabakada ise Ekvador'la golsüz berabere kalan Curaçao turnuva tarihindeki ilk puanını almayı başardı. F grubunda Hollanda'dan sonra Japonya'nın da 3 puan aldığı görüldü. Üst üste 2 mağlubiyet yaşayarak Dünya Kupası'na veda eden Tunus karşısında 2 gol 1 asistlik performans gösteren ve rakibine zor anlar yaşatan AS Ueda 4-0'lık maça damgasını vurdu.
0: Bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Hoşça kalın.

Salonundan herkese tekrardan iyi pazarlar diyelim. Fenerbahçe İstanbul C tekerlekli basketbol takımımız final serisine galibiyetle başlıyor. Beşiktaş'ı konuk eden tekerlekli basketbol takımımız Beşiktaş'ı 68-61 mağlup ederek final serisinde durumu 1-0 yapıyor. 3 olanın şampiyon olacağı final serisinde takımımız galibiyetle başladı. Hemen röportajlarımızı gerçekleştireceğiz. Koçumuzun ve oyuncularımızın galibiyet yorumunu alacağız ama önce taraftarımıza gidecek galiba takımımız. Koçumuz şimdi bir konuşma yapacak oyuncularımıza. Koçumuz yeni yönetim kurulu üyemiz, tekerlekli basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Emre İşcan'ı da yanına çağırdı. Bir diğer yönetim kurulu üyemiz Savaş Adalet de bugün karşılaşmayı takip edenler arasındaydı. Tebrik ediyor. Tekerlekli basketbol takımımızdan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Emre Bey. Koçumuz da oyuncularımızı tebrik edecek. Ufak bir konuşma gerçekleştirecek. Taraftarımız da takımımızı çağırıyor.

0: Tuncay Demir Bey konuşuyor. Oyuncularımıza teşekkür etti. Fener'den sonra taraftarımıza gidecek takımımız. Ben de o arada koçumuzu alabilirsem. Koçumuz geldi. Koçumuz canlı yayındayız hocam. Tebrik ediyoruz. Final serisine galibiyetle başladık. Biraz gerginlikler oldu hakem hatalarıyla ama hemen toparlamayı bildik. Neler söylersiniz?
1: Ya bu maç atmosferinde normal zaten her şeyin olması. Onlar da çok istiyorlar, biz de çok istiyoruz. Gerçekten çok iyi maç oldu. Herkes herhalde zevkle izlemiştir. Önümüzde daha bir maçımız var biliyorsun. Deplasmana gideceğiz salı günü. Bu maç bizim için bitti. Önümüzdeki maça bakacağız inşallah. Orada da bir öbür maçı alıp burada inşallah 3. maçlık kupayı kaldırmak istiyoruz. Buradan bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bize desteklediğiniz için. İnşallah buradan kupayı alıp gideceğiz.
0: İnşallah. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Ben size tezahüratlarla baş başa bırakayım. O arada diğer oyuncularımızı alacağım.

0: yapıştırmak istiyorum. Yamaç'ı Kurdel. Yamaç, hemen canlı yayındayız. Tebrik ediyorum. Güzel bir basketbol izledik. Neler söylersin? Tam finale yakışır bir mücadeleydi.
1: Biliyorduk zaten final maçının zor olacağını. Beşiktaş takımı da gerçekten çok dirençli bir takım. Genç, dinamik, hızlı bir takım. Biz onların hızına uymadan maçı bitirmek istiyorduk açıkçası. Zaten fark oldu, 12-13 sayı fark oldu. Ondan sonra onlar o işte avantajlarını kullanarak biraz son periyotta farkı indirdiler ama galip gelen taraf biz olduk. Umarım ki inşallah salı günü de Seba'da kazanırız maçımızı. Son maçımızda inşallah hep birlikte taraftarlarımızın da desteğiyle burada şampiyonluk kupasını kaldırırız.
0: İnşallah. Seni hemen fotoğrafa uğurlayayım. Hemen Yamaç'ı fotoğrafa uğurlayayım. Bir takım fotoğrafı gerçekleşecek. Ondan sonra ben de Demre Bey'e bir sormak istiyorum. Onun da görüşünü almak istiyorum. Galibiyet puzu verdi takımımız. Evet, takım fotoğrafından sonra Demre Bey'i alabilirsen. Var. Hemen. Merhaba, canlı yayınımızdayız. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Galibiyetle başladık. Neler söylersiniz?
2: Allah'a şükür ayağımız uğurlu mu geldi diyeyim. Gerçi çok deme gerek yok. Her maç galip geliyordu takım, sağ olsunlar. En azından uğursuzluk getirmedik diyelim. Tribünden de sağ olsunlar. Ünlü GFB, GFB çok destek oldular. Bundan sonraki maçlarda da inşallah bu şekilde destek gerekecek. Son maça kalmadan orada bitirelim işi istiyoruz. Bakalım. Hayırlısı diyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Yönetim kurulu üyemiz, tekerlekli basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Demre İşçi'nin de görüşlerini sizlerle paylaştık. Biz de tabii ki her branşımızda olduğu gibi tekerlekli basketbol takımımızın da final serisindeki tüm gelişmelerini Fenerbahçe Televizyonu olarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo

0: Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için de...

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Fenerbahçe televizyonu ekranlarından merhabalar. 19.07 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Futbol takımımızda yeni sezon sağlık kontrolleriyle başlıyor. Çarşamba Topuk Yaylası'nda topbaşı yapacak Fenerbahçemiz. 5-14 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'da kampa girecek.
1: Fenerbahçemiz, teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Pazartesi ve salı sağlık kontrollerinden geçecek olan futbol takımımız çarşamba günü kamp çalışmaları için Fenerbahçe Serkan Acar Resort ve Sports Topuk Yaylası tesislerine giderek topbaşı yapacak. Ekibimiz 5-14 Temmuz tarihleri arasında da Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde bir kamp gerçekleştirecek. Takımımız burada 3 hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçemiz 8 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 11 Temmuz'da da Polonya'dan Pogoń Szczecin ile karşılaşacak. Sarı lacivertler Avusturya kampında son hazırlık maçına 14 Temmuz'da Linz karşısında çıkacak. Linz maçının ardından İstanbul'a dönecek olan futbol takımımız hazırlıklarına Canbartu tesislerinde devam edecek. Fenerbahçemiz yeni sezonun ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Górnik Zabrze ile oynayacak.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet tekerlekli sandalye basketbol takımımız playoff finali ilk maçında Beşiktaş'ı 68-61 yenerek seride 1-0 öne geçti.
2: 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, Yamaç şimdi atış isabetli.
0: Fenerbahçe İstanbul Jet ile Beşiktaş arasındaki tekerlekli sandalye basketbol Süper Ligi playoff final serisi ilk maçına Fenerbahçe Metro Enerji Salonu ev sahipliği yaptı.
2: Mücahit atış isabetli.
0: Takımımız mücadeleye Kinem Kulbay, Uğur Toprak, Yamaç Yüksel, Mücahit Günaydın ve Baran Oğuz 5 ile çıktı. İlk çeyreği 20-18 geride tamamlayan ekibimiz soyunma odasına ise 33-30 üstün gitti.
2: Mücahit. Yine Mücahit.
0: İkinci yarıda da kontrolü elden bırakmayan sarı lacivertliler. Final periyoduna 49-45'lik skor avantajıyla girdiği karşılaşmayı 68-61 kazanarak seride 1-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan tarafın 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacağı bu eşleşmenin ikinci müsabakası. 23 Haziran Salı günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
2: Mücahit zor pozisyon, yine sayı Mücahit.
0: Baş antrenörümüz Can Aksu, takım kaptanımız Yamaç Yüksel ve yönetim kurulu üyemiz Demre İşçen karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.
3: Onlar da çok istiyorlar, biz de çok istiyoruz. Gerçekten çok iyi maç oldu. Herkes herhalde zevkle izlemiştir. Önümüzde daha bir maçını da biliyorsun. Deplasmana gideceğiz salı günü. Bu maç bizim için bitti. Önümüzdeki maça bakacağız inşallah. Orada da bir öbür maçı da alıp burada inşallah 3. maçlık kupayı kaldırmak istiyoruz. Buradan bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen için. İnşallah buradan kupayı alıp gideceğiz.

0: Biliyorduk zaten final maçının zor olacağını. Beşiktaş takımı da gerçekten çok dirençli bir takım. Genç, dinamik, hızlı bir takım. Biz onların hızına uymadan maçı bitirmek istiyorduk açıkçası. Zaten fark oldu, 12-13 tane fark oldu. Ondan sonra onlar o işte avantajlarını kullanarak biraz son periyotta farkı indirdiler ama galip gelen taraf biz olduk. Umarım ki inşallah salı günü de Seba'da kazanırız maçımızı. Son maçımızda inşallah hep birlikte taraftarlarımızın da desteğiyle burada şampiyonluk kupasını kaldırırız.
1: Allah'a şükür ayağımız uğurlu mu geldi diyeyim. Gerçi çok deme gerek yok, her maç galip geliyordu takım, sağ olsunlar. En azından uğursuzluk getirmedik diyelim. Tribünden de sağ olsunlar. Ünik EFB, GFB çok destek oldular. Bundan sonraki maçlarda da inşallah bu şekilde destek gerekecek.
2: Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımı altyapı seçmeleri yapıldı. Seçmelerde 6 farklı yaş grubundan adaylar yeteneklerini sergiledi.
3: Büyük Fenerbahçe ailesine yeni sporcular kazandırabilmek adına Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Altyapı Organizasyonu tarafından düzenlenen seçmeler Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören seçmelere 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 doğumlu adaylar katıldı. Fenerbahçe Gelişim Takımı Yardımcı Antrenörü ve U14B Takım Antrenörü Şaziye İvegin Üner seçmeleri televizyonumuza değerlendirdi.
4: Bu sene daha önceki seneye göre daha yoğun bir katılım var. Çocuk sayımız daha fazla. Ama tabii çok heyecanlılar. Yaş grupları küçük. İşte 2011-12, 2013-14 ve 15-16-17-18 diye devam ediyor. Yani yoğun katılım olması çok güzel. Hem bizim adımıza güzel, hem basketbol adına, kadın basketbol adına çok güzel. Onun dışında kız çocuklarının yani basketbol oynaması, sahada olmaları, bunları görmek bir anne olarak da ayrıca hem beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Biz bugün o miniklerin, küçük kızların, genç kızlarımızın heyecanını onlarla beraber yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Ama genel olarak hem katılımdan hem çocuklarımızın işte dediğim gibi bu spor yapıyor olmalarından dolayı çok mutluyuz. Fenerbahçe'ye gelip bu sahada ablaların oynadığı sahada onları görmek bizim için heyecan verici. Eminim onlar da işte ablalarının parkesinde olmaktan çok mutlular, keyif alıyorlar.
2: 2026-2027 futbol sezonu kombine kartlarında yenileme süreci başladı. 26 Haziran'da yer değişikliği, 27 Haziran'da ise öncelikli satışın yapılacağı kombinelerde genel satış 28 Haziran pazar günü başlayacak.
5: 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda iç saha desteğini ve taraftar coşkusunu arttırmak adına azami 3 devir kuralını taraftarımız lehine güncelleyerek 5'e çıkardık. Bununla birlikte kombine yenileme şartlarını taraftarımız lehine güncelleyerek askeri 12 devamlılık yerine 11 olarak güncelledik. Paso.com.tr ve Paso Mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan taksitli kombine alımlarında tüm kredi kartlarına vade farklı olarak 3, 5, 9, 12 taksit uygulaması yapılmaktadır. Vade farkı oranları ödeme adımında girilen kart bilgisine göre listelenecektir. Fener Para kredi kartına sahip taraftarlarımız için kombine alımlarında 3 taksit vade farksız ödeme imkanı sunulacaktır. Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın e-bilet kullanım süresi 31.05.2027 tarihine kadar geçerli olan Fenerbahçe logolu Paso taraftar kart sahibi olmaları ve kulüp üyeliği ya da FBSK Süper App Premium üyelik, Fenerbahçe Banka taraftar kart veya Fener Para üyeliği sahibi olması zorunluluğu vardır. Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği ya da taraftar kart hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir. Kulüp üyelerimize tanınan iki kombine hakkıyla FBSK Süper App Premium üyeliği, banka taraftar kart ve Fener Para sahipleri için tanınan bir kombine hakkı tüm satış dönemlerine, yani yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır. Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir. kombine sahipleri 2026-2027 sezonunda 11 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedeceklerdir. Kombine maçlık transfer. 2026-2027 sezonu kombine sahibi taraftarlarımız kombine satın alım işlemi sonrasında ve satın alma tarihinden itibaren 10 gün içinde www.paso.com.tr adresi veya Paso hesapları üzerinden kombinelerim altında yer alan transfer edilecek kişileri tanımla butonu kullanılarak tüm sezon boyunca geçerli olacak 5 adet TC kimlik numarasını sisteme tanımlayabilecek, kombinelerini tanımladıkları kişilere maç sınırı olmaksızın maçlık olarak transfer edebileceklerdir. Kombine sahibi taraftarlarımız tanımlanan TC kimlik numaraları dışında başka bir kişiye maçlık transfer yapamayacaklardır. Transfer edilecek kişilere ait TC kimlik numaralarının Paso sistemine tanımlanması anında ilgili kişilerin e-bilet süresi geçerli Fenerbahçe logolu Paso taraftar kartına sahip olması zorunludur. Belirlenen tarihe kadar herhangi bir TC kimlik numarası tanımlanmamış olması durumunda kombine sahibi tüm sezon boyunca kombinesini herhangi bir taraftarımıza transfer edemeyecektir. Transfer için girilen TC kimlik numaralarında sezon boyunca değişiklik yapılmayacaktır. Maraton alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk lirası. B blok 147.000 Türk lirası. C, G blok 166.600 Türk lirası. D, F blok 196.000 Türk lirası. Feneryum alt tribünü. A, I blok 121.500 Türk lirası. B blok 147.000 Türk lirası. C blok 166.600 Türk lirası. D blok 196.000 Türk lirası. Maraton üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk lirası. B, H blok 53.200 Türk lirası. C, G blok 68.600 Türk lirası. D, F blok 82.300 Türk lirası. E blok 90.200 Türk lirası. Feneryum üst tribünü. A, I blok 46.200 Türk lirası. B, H blok 53.200 Türk lirası. C, G blok 68.600 Türk lirası. D, F blok 82.300 Türk lirası. Kuzey Spor Toto tribünü 27.700 Türk lirası. Öğrenci 14.500 Türk lirası. Divan kurulu üyeleri 49.000 Türk lirası.
2: Bugün eski teknik direktörlerimizden Abdullah Gegiç'in vefatının 18. yılı. Saygı ve rahmetle anıyoruz.
6: 1924 yılında Yeni Pazar'da doğan Abdullah Gegiç, 1966-1967 sezonunda Fenerbahçe'mizi çalıştırmış ve ligi ikinci sırada tamamlamıştır. Uzun yıllar Türkiye'de çeşitli takımları çalıştıran Gegiç, 1975-1976 sezonunda da Fenerbahçe'mizi çalıştırmıştır. Abdullah Gegiç'i 21 Haziran 2008'de kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık.
2: 2026 Dünya Kupası'nın 10. gününde iki grupta 4 karşılaşma oynandı.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile İsveç kozlarını paylaştı. Portakallar rakibine karşı 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Galibiyeti getiren golleri 5. ve 17. dakikalarda Brian Broby, 47 ile 54. dakikalarda Cody Gakpo ve 89. dakikada Crescencio Somerville kaydetti. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Hollanda, İsveç'e attığı 5 gol sonucu da organizasyon tarihinde 100 gol barajını aşan 8. ülke konumuna geldi. E grubunda liderlik için çekişmesi beklenen iki takımın mücadelesinde de Almanya, fil dişi sahiline karşı geriden gelerek zafere ulaştı. 2-1'lik galibiyette oyuna sonradan giren Deniz Undav 2 gole de adını yazdırdı ve puanını 6'ya yükselten Panzerler son 32 turuna kalmayı garantiledi. E grubundaki bir diğer müsabakada ise Ekvador'la golsüz berabere kalan Curaçao turnuva tarihindeki ilk puanını almayı başardı. F grubunda Hollanda'dan sonra Japonya'nın da 3 puan aldığı görüldü. Üst üste 2 mağlubiyet yaşayarak Dünya Kupası'na veda eden Tunus karşısında 2 gol 1 asistlik performans gösteren ve rakibine zor anlar yaşatan AS Ueda 4-0'lık maça damgasını vurdu.
2: Kulübümüz Babalar Günü'nde bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, babamdan miras bu sevda diyen nesillerin, Çubuklu sevgisiyle yetişmesinde büyük pay sahibi olan, sevgi, saygı ve özveriyle yolumuzu aydınlatan babalarımızın ve baba adaylarının bu özel gününü kutluyor. Başta şehit ve gazi babaları olmak üzere aileleri için emek veren tüm babalara saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz denildi. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo

Burası Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü radyosu, Radyo Fenerbahçe.

hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
2: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi...

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

biterken kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat severken.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

da takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

bilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe.

0: İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe.
1: Ön bizim için.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook Radyo Fenerbahçe 97. X Radyo Fenerbahçe. Instagram Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe 97 X Radyo Fenerbahçe Instagram Radyo Fenerbahçe Fenerbahçe'nin sesi Radyo Fenerbahçe Radyo Fenerbahçe.
1: Bizim için.

İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.

takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız. İşte hesaplarımız. Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi.

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin

0: takip edebilirsiniz. İşte hesaplarımız.
1: İşte hesaplarımız.
0: Facebook, Radyo Fenerbahçe 97. X, Radyo Fenerbahçe. Instagram, Radyo Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin sesi, Radyo Fenerbahçe.